0: Biz geçtiğimiz yıl 100'e yakın.
1: Last year we delivered nearly 100 steel dome elements to the Turkish army. This year we will deliver over 150.